ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

toprağa kaptırdım kendimi. Cehenneme döndü yaşadığım günler. Öyle bir yaktı ki, öyle bir yaktı ki savurdu küllerimi.

0: bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
1: Ulaika yu'tauna ecrahum marratayn bima sabaru ve yadraun bil hasanati's sayyi'ati ve mimma razaqnahum yunfikun.
0: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler. İn

0: Ey Muhammed, şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
1: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ

0: Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.
1: وَمَا كَانَ رَبَّهُمْ

Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz. Ve

0: اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

0: Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.
1: وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

0: Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ
0: Çağırdıkları kendilerine cevap vermezler.

0: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: İşte o, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur. Siz sonunda ancak ona döndürüleceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُ

0: Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ

Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz?

Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kâfirlere de inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

Gerçekten Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: "Sakın şımarma. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."

0: تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
1: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.

0: وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.

0: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ

Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ

Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar. Tilka

0: Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir.
1: Men câe bil haseneti felehû.

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

Ey Muhammed! Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.

Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.

0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Sakın müşriklerden olma.
1: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa huve kullu şeyin halikun illa vecehe. Lehul hukmu ve ileyhi turca'un.
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız ona aittir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Ankebut suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kâfirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

Elif, lam, mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.

0: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
0: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız.

0: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ
0: Allah elbette iman edenleri bilecek ve elbette münafıkları bilecektir.

İnkar edenler, iman edenlere siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.

Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ
0: Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
1: وَاِبْرَاه۪يمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

İbrahim onlara Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.

0: Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعْلَ

0: innehu fil ahireti leminas salihin.
1: Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.
0: وَلُوطًا

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.

0: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
0: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.

Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır dediler. O ale

İbrahim, fakat orada Lut var dedi. Elçiler, biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ
0: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.
1: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
0: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.
1: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةِ

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mesela

0: اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

0: Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Radyo 7 Trabzon'a geliyor. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 27 Eylül Pazar günü saat 15'te Trabzon Meydan Park'ta olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırsın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

efendim, sevgiler, saygılar. Şükür kavuştuk. Yine kendi saatimiz ve bizim için özel olan bu saatler. İşte başladı Radyo 7'de. Aşkın Sesi, bendeniz Benha Sarıoğlu. Aşkın Yayın Hali Ebru'ye hoş geldiniz. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Ve aşk ola.

uzak durulması gereken bir tipleme var sevgili Can Bağları. Evet. Aç gözlü. Heh. Aç gözlüyü doyuramazsın. Hiç doymaz. O yüzden uzak kalınması gereken en önemli tiplerden biri aç gözlü olanlar. Aşk olan.

Ne kadar güzel okumuşlar değil mi? Duygu Kutlu ve Alp. Ve şimdi yine çok sevdiğim seslerden biri. Daha önce 7'de Gittin Gideli'yle Edip Akbayram'la baş başa bırakacağım ama önce söyleyeceklerim var tabii ki. Dünyayı yutsa her konuda fakir kalacak bir tipleme. Başta da söylediğim gibi dünyayı yutsa yoksul kalacak biri vardır. Kimler? Açgözlüler.

Affetmek ve unutmak. İyi insanların en güzel intikam şeklidir. Affederler ve unuturlar. Çok güzel değil mi? Aşka bak.

Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Şimdi de hemen şöyle bir acem kızına geçelim. Ağzı bu fındık, burnu nasıl güzel türküdüler bunlar, değil mi? Ayrı bir keyif veriyor bizlere. Bugün şu gri havada, yağışlı bölge bölge olan havada bu türküler bence çok iyi gidiyor diye düşünüyorum. Efendim Radyo 7'desiniz. Aşkın yayını Ali Ebruli'de. Aşkın sesi bendeniz, ben Hasaroğlu.

Fındık deyince aklıma da Fındık Buse geldi. Fındık Buse Katılmış'tan da bir eser dinleyelim istiyorum. Radyo 7'mizde sevgili Can Bağlar'ın. Ve affetmekle ilgili. Başkalarını sık sık affedin ama kendinizi asla. Zaten o izin vermez. Affetmediğini sürekli dile getirir. Uyutmaz, yedirmez, içirmez, öyle değil mi? Onu kandırmak mümkün değildir. Ama başkalarını sık sık affedin. Büyüklük bizde kalsın. Affettikçe yüceleşeceğiz. Daha da yücelmeye devam edeceğiz inşallah.

yere bıraktın beni. Affetmekle ilgili demiştik ya, başkalarını sık sık ama kendinizi asla diye. Suçu bağışlayan asildir çünkü. Özür dileyen daha da asildir. Özür dileme erdemini gösterebilen. Herkes de yok öyle demeyin. Olmuyor bazılarında. Hata yaptığını kabullenmiyor bir kere. Oysa ki hatasız kul olmaz. Aşk olun.

bir bilir, ustasına armağan ediyor. Çok da özeldir Mesut Dağlı. Dağlarına kar olurum ya, muhteşemdir. Hemen bu güzel eseri ben seçtim ama Mesut Dağlı'yı isteyen kardeşimiz Yeliz hanımefendi tüm sevdiklerine armağan ediyor.

dağlarına kar olurum yar. Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar derler ya sevgili Can Bağları. Affetmekle ilgili bugün çok özel cümleler sizler için hazırladım. Affedelim ya, büyüklüğümüz, küçüklüğümüz, hani bazen şey değil ama uğraşmak da zor o gibi durumlarda. Hakikaten affedip geçmek en mantıklısı diye düşünüyorum. İmera'yla devam ediyoruz. Baş

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Malatya'dan Hacı Murat ve Alican Cuma günü ameliyata girecek olan yeğenimiz Yunus'a acil şifalar diliyoruz demiş. Rabbim Şafi ismiyle inşallah şifalar versin tüm hastalarımıza ve kardeşimize acil şifalar diliyorum. Özbudun Tekstil dinlemekte, isminizi bilmediğim için demiş, hitap ederken zorlanıyorum, kolay gelsin. Estağfurullah, iş arkadaşlarıma gelsin demiş, selamlar. İsmim biraz zor ama şöyle söyleyince çok daha rahat algılanıyor. Van'ın V'siyle ya da Vatan'ın V'siyle Van Har. Çok teşekkür ederim. Malatya'dan Yunus Topdağ, hocanın oğlu Fatih'e ve Hacı Ali'ye gelsin demiş. Ali Can.

meğerse. Ve şimdi Mersin'den Ela, hemşire öncelikle demiş sizlere ve tüm sağlık çalışanlarına demiş. Ben de çok selamlarımı iletiyorum, her birine kolaylıklar diliyorum. Kıvırcık Ali'yi dinlettim. Ve hem o eseri hem de bu güzel eseri size armağan ediyorum ve tüm sağlıkçılarımıza armağan ediyorum efendim özellikle. Mersin'den Gönül, arkadaşım aynı zamanda komşum Revşan için demiş, Hiray Zerduş'tan bir eser demiş, yayınlar mısınız? Çok da güzel bir eseri. Kurban olurum sizler için efendim, tüm sevenler.

0: Radyo 7 Trabzon'a geliyor. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 27 Eylül Pazar günü saat 15'te Trabzon Meydan Park'ta olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırsın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. kilometreleri, Alaca Zile yolunun 26-32. kilometreleri, Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Farklı sektörlerden güçlü üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren ve Türkiye ile bölgenin en kapsamlı karma ticaret etkinlikleri arasında yer alan MÜSİAD Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı sona erdi. ABD, İsrail, İran ve Rusya-Ukrayna savaşlarının petrol arzına etkisiyle Suudi Arabistan'ın ham petrol arzı son 30 yılın en dip seviyesini görürken Rusya'nın üretimi ise 2003'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Fransız hükümeti enerji tedarikinde stratejik konuma sahip ülkelerdeki diplomatik misyonlarını ulusal enerji güvenliğini sağlama çabalarına destek vermeleri için seferber etti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Reklam. Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre artisi var.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan

0: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Reklam.

etki. Farz et ki ben bir yalanım. Vay vay vay vay. Şimdi minik serçeye geçiyoruz sevgili Can Bağları Radyo 7'mizde. İskenderun'dan Leyla Tunç. Biricik sevgilim için Sezen Aksu'dan bir eser istiyorum demiş. Gaziantep'ten Safiye, o da Sezen Aksu'dan istiyor. Gaziantep L tipi cezaevinde yatan eşi Cuma Vural'ını armağan ediyor. Çok sevdiğimi söyler misiniz ablacığım demiş. İlettim bile efendim. Sonra hemen bakalım. İzmir'den Fadime Akay. SF Tekstil'de çalışan mesai arkadaşlarım Necla, Cevahir, Hatice'ye gelsin teşekkürler demiş. Kolay gelsin, biz teşekkür ederiz. Tornacı Yalçın Söğüt, selam olsun. 06HD 5595 plakalı servisimizle gidiş ve dönüşte sürekli sizi dinliyoruz demiş. Işık mühendislik çalışanlarına hayırlı yolculuklar diliyorum efendim.

iş yapacağını yine Sezen. Değil mi? Her seferinde. Efendim. Şöyle hemen bir bakıyorum. Kadir Kaman, Kayseri Develi'ye selam olsun Çöteh Mahallesi'ne. Ben alın demiş, tüm Kayseri'ye hediye ediyorum demiş. Nuray Hafiftaş, olursam memnun olurum demiş. Dertleşecek dost kalmadı demiş. Nuray Hafiftaş ve gözünü toprakla uyursunla. O zaman sizleri baş başa bırakacağım. Cezmi Diyarbakır Bismil'den Antalya Açık Cezaevinde olan Şehmuz Özbek için söylerseniz sevinirim demiş. Yerine ulaştırdım inşallah şu anda. Ben her abla demiş, canım parçayı Feryal hocamıza istiyorum Çorum'dan.

Allah rahmet eylesin. Nasıl güzel yorumları vardır. Ve yine rahmet dilediğim özel bir sanatçı İbrahim Erkal'la devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Antalya'dan Zeynep, yıllardır sadece sizi dinliyorum demiş. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyorum. Bütün Radyo 7 dinleyenlerine ve başkenti Ankara'ma gelsin. Ankara'dan Dilek, en kıymetli Mustafa Bey için İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyorum demiş. Çileli başımla baş başayız.

Ahmet Dal Almanya Bielefeld'den yazmış. Sibel Can'dan bir eser. Hemen gönderiyorum. Gurbette olan, yurt dışında olan tüm kardeşlerimize. Samsun Çarşamba'dan merhabalar. Öncelikle direksiyon eğitmenliği yapıyorum demiş. Ve her gün radyoyu da dinliyorum. Size çok teşekkür ediyorum. İçimizden geçen şarkıları yayınlıyorsunuz demiş. Biz teşekkür ederiz. Selam olsun. Kolay gelsin. Ne büyük heyecanlar değil mi o? İlk kullanmaya başlayanlar. Başladığımız anları hatırlıyorum da değil mi? Çok selam olsun hocam.

Yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana. Ne güzel sözler değil mi sevgili Can Bağlar? Devam ediyoruz. Radyo yedimizde yine şöyle güzel bir şarkıya daha hemen geçeceğiz. Ama bununla birlikte sizler mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Ben de bol bol okumaya devam ediyorum. Can arkadaşım Merve için Yıldız Tilbe'den bir eser yayınlar mısınız? Sizin için de gelsin demiş. İyi ki varsınız, siz de iyi ki varsınız. Ben de Yıldız Tilbe'nin hemen çok güzel bir şarkısını şöyle dinletmeye başlatayım. Sen aşksın bana ve Yıldız Tilbe sevenlerine özellikle armağan ediyorum. Sonra Zener Hanım, İstanbul Gedikpaşa'dan Bediroğulları ayakkabı sizi severek dinliyoruz ve takip ediyoruz demişler. Çok selam olsun Gedikpaşa'ya ve Bediroğulları'na selam olsun, saygılar, hürmetler.

Stil'de, Radyo 7'deydi. Muğla yatağından Esat mümkünse Selami Şahin'den bir eser demiş. Tabii ki. Ne demek? Danimarka'dan Sultan, o da Selami Şahin'den istiyorum demiş. Tüm Türkiye'ye selamlarını iletmiş. Yemek yaparken ruh halin yemeğe geçermiş ya. Ben de sizi dinleyerek yemek yapıyorum. Huzurum geçiyordur inşallah demiş. Kesinlikle. Yaptığım yemeklere demiş. Ve tüm dinleyenlere gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle çok doğru. Yani o özellikle sevilerek yapılan yemekler. Neden anne yemekleri çok daha farklıdır lezzeti? Hiçbir yerde yoktur. Annenin sevgi farkı var içinde. Ya vallahi şaka değil bu, gerçek. Hani annelerimizin, Allah razı olsun her birinden, ebediyete göç etmiş olanlara da Allah rahmet eylesin. Başka onlar, bambaşka. Çünkü onlar sevgilerini katıyor içine. Dediğim gibi, belki herkesin yediği yemeklerdir ama annenin yaptığı babam başkadır. Ve özellikle istenir o, özlenir, aranır.

alışmak sevmekten daha zor geliyor. Hakikaten böyle alışkanlıklarımız çok, aslında farkına varmıyoruz ama çok önemli. Hayatımızda alışkanlığı edinirken nasıl zorlanıyoruz ama sonrasında hiç farkına varmıyoruz ya sevgili Can Bağları. O yüzden alışkanlıklarınıza dikkat edin. Şimdi İbrahim Tatlıses'le devam ediyoruz Radyo 7'de. Ankara'dan Gamze'ye AFAD personel servisindeyiz demiş. Öncelikle kaptanımız Emre Bey'e ve tüm yolculara İbrahim Tatlıses'ten demiş. Bir eser armağan etmek istiyorum. 06C1537 plakalı servisten herkese selamlar. Ve İbrahim Tatlıses, ayrılamam, sizler için hayırlı yolculuklar.

tatlı ses hemen akabinde Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Almanya'dan Mustafa, Müslüm Gürses istiyorum demiş Gaziantep'ten. Dev ailesine özellikle armağan ediyor. Ankara'dan Samet, öncelikle iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şu an yolda olduğum arkadaşlarıma Burhan, Burak ve Seyfo'ya gönderiyorum. İyi yayınlar, sağ olun efendim. Çorum'dan Firdevs, Hardal her zaman Radyo 7 dinliyorum demiş. Canım eşim Yunus'a gelsin iyi yayınlar. Konya'dan Yılmaz, çok üzdüğüm sevdiğim Serap. Serap, bak senin için armağan etmek istiyorum. Serap, beni affet diye de bir notu var. Konya'dan Yılmaz, Serap'a diyor. Evet, şarkı da çok manidar. Seni yazdım bak, çok güzel. Emir hayırlı yayınlar dilemiş. Manavgat, Antalya merkeze doğru yoldayız. Bir sonraki türküyü yollara ve yoldaki yüreği güzellere armağan ediyorum demiş. Biz de yollarda olan herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şöyle bakalım. İstanbul Bahçeli Evler'den Kürşat, çok sevdiğim Domdom için istiyorum sıradaki eseri demiş. Peki.

aynı lezzet devam etsin ve Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Bursa'dan Musa Çakır, Ferdi Tayfur'dan bir eser demiş. Biricik kızım Zelişim'e armağan ediyorum demiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Venar Hanım, Balıkesir taş yünü filli boya fabrikada çalışan arkadaşlarıma gelsin. 3-11 vardiyasına gelsin demiş. Özellikle kolay gelsin 3-11 vardiyası. Malatya'dan Ciguli, Fatih Oğuzhan'a armağan ediyor. Mersin Tarsus'tan Bulut öğretmen iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum öğretmenim. Şarkı tüm eğitim emekçilerine ve sizlere gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum bütün öğretmenlerimize.

Aldanmak acı şey. Hiç kimse affettiği zaman, o affettiği zaman olduğu kadar hiçbir zaman yükselemez. Gerçekten önemli. Bugün hep affetmekle ilgili nedense söylemlerim bunun üzerine gidiyor. Ama affetmek erdem gerçekten. Çok da kıymetli. Yani tahammülsüz bir toplum haline dönüştük. Arada affetmeyi bilmezsek eğer...

başkadır diyor. Bu başkadır yani. Evet. Mersin'den Leyla Aksu, canımdan çok sevdiğim kız kardeşim Dilan'a Ahmet Kaya'dan bir eser demiş. Hemen gönderiyorum. Şafak türküsünü dinleyelim istedim bugün. O güzel eserini seçtim. Kahramanmaraş'tan Kadriye kurtulmuş. Ben ayağımdan ameliyat oldum demiş. Oo, geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin. Bu süreçte yalnız bırakmayan komşularıma, özellikle Sefa ablama armağan ediyorum. Sizi severek dinliyorum demiş. Sefa ablamızdan da Allah razı olsun. Önemli, güzel bir duygu var.

şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çığırdı yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Farklı sektörlerden güçlü üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren ve Türkiye ile bölgenin en kapsamlı karma ticaret etkinlikleri arasında yer alan MÜSİAD Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı sona erdi. ABD, İsrail, İran ve Rusya-Ukrayna savaşlarının petrol arzına etkisiyle Suudi Arabistan'ın ham petrol arzı son 30 yılın en dip seviyesini görürken Rusya'nın üretimi ise 2003'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Fransız hükümeti enerji tedarikinde stratejik konuma sahip ülkelerdeki diplomatik misyonlarını ulusal enerji güvenliğini sağlama çabalarına destek vermeleri için seferber etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Reklam.
4: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Reklam.

0: gezer dolaşırım gözlerim yaşlı Allah. Çok güzeldi değil mi sözler? Ve şimdi yine bir başka klasikle şöyle devam ediyoruz. Hemen Adem Bey'i görüyorum. Adem Bey Orhan Gencebay'dan bir eser istiyorum demiş. Ben de hemen bu Orhan Gencebay şarkısını armağan ediyorum, gönderiyorum. Ve Adem Bey ile birlikte Yeliz Hanım da tüm sevdiklerine armağan ediyor sıradaki güzel eserimizi.
1: Meydan mı verirdim bu ayrılığa?

ekranda kor olduğunu bilseydim, şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu.

sanırdım bu dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene. Bilseydim sükutun kar olduğunu.

olduğunu, buz olduğunu. Ah öyle ya. Kar, buz, soğuk, ayaz, olumsuz ne varsa değil mi? Öyle hisseder insan. Efendim devam ediyoruz Sezen Aksu'yla. Gülşah'ın çok seçmiş olduğu, sevdiği bir şarkıyı dinleteceğiz. Sevdiği sanatçıdan. Evet, Sezen Aksu ve Akşam Güneşi. Selamünaleyküm ablam, ben Yusuf Koca demiş. Senden bakıyorum, Barış Manço'dan bir şarkı istiyorum. Hilal Tekstil ve Esra Talan ve Dilek Kartal, Zehra Kartal'a armağan ediyorum demiş. Birazdan da Barış Manço'yu dinleyelim.

Hayat bazen seçim hakkı vermez bize. Yaşamak istediğimiz gibi değil de mecbur kaldığımız gibi yaşar gideriz. Yoksa her gönülde başka başka hikayeler, hayaller, düşünceler vardır. Değil mi? Yaşamak istediğimiz başkadır ama yaşadığımız bambaşka, mecbur kaldığımız bambaşkadır. Ama her ikisini de kabullenmek, hayaller olmadan olmaz, mecbur kaldığını da beğenmeden olmaz. O zaman her ikisini de hayatımızda devam ettireceğiz.

0: Sultan Enver, ayrılmak zorunda kaldığım güzel gözlü Anteplime armağan ediyorum demiş. Armağan etmek istiyorum özellikle. Hemen gönderiyoruz Ekrem Düzgünoğlu yana yana. Malatya'dan Meva Tekstil'de overlock'ta çalışan Delal'e armağan ediliyor efendim şarkımız.
1: Yıllara yollara yaş.

Radyo 7'imizde aşkın yayın hali Ebru'limizde devam ediyoruz efendim. Evet, aşkla seslenmeye. Sibel Can, sizi iş çıkışı serviste beğenerek dinliyoruz demişler. Merkez Bankası çalışanları olarak sizden Sibel Can'dan demiş. Güzel bir eser yayınlar mısınız? Saygılar, sevgiler bizden. Özal Soran, teşekkür ediyorum efendim.

vücudunda can diye bir organ var. Ama kimse bu organın nerede olduğunu tam olarak bilmiyor. Ve insanı sevdiği üzdüğünde en çok ama en çok orası acıyor. Ve orası yanıyor. Ve orası kanıyor. Belki de bu yüzden insan en çok sevdiğine can, can, can diyor. Aşk olan.

olursa olsun sevmekten vazgeçilmemeli. Çünkü insana yakışan en özel aksesuarlardan biri sevmek, sevilebilmek. Ve şimdi efendim devam ediyoruz Ebru Gündeş'le Radyo 7'mizde. Malatya'dan Yunus, Ebru Gündeş'ten bir şarkı demiş. Tüm Malatyalılara armağan ediyorum demiş ve ben de gönderiyorum bütün Malatya'mıza selamlarımızla, sevgilerimizle. 0507-977-0101'den gelen mesajlar gönderilsin, devam etsin. Ben de bol bol değerlendirmeye alıyorum ve yerine ulaştırıyorum mesajlarınızı. Ben

0: Radyo 7 Trabzon'a geliyor. Benhars Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 27 Eylül Pazar günü saat 15'te Trabzon Meydan Park'ta olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırsın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
9: Güzel bir yatsan.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Aramızda yine şu güzel şarkıya geçiş yapıyoruz ki Emrah birçok kişinin sevdiği, Manisa'dan Erdal kardeşim seçti, Emrah'tan bir eser. Vefasız birine ve sizlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz ve unutabilsem.
1: Sen acı, sen tatlı, günlerimdesin hala, hislerimde hala, özlemimdesin.

Şamlıurfa'nın Akkoş, Beni Kaybettin Artık özel şarkılarından biridir. Çok da gönülden okuduğu özel eserlerden biridir. Ve devam ediyoruz Radyo 7'mizde yine mesajlarınızla sevgili Can Bağlar. Erzurum'dan Harun Altay, Ceylan'dan bir eser demiş ve ben de sensiz yaşamaya alışacağımı hemen şöyle gönderiyorum.

Deniz'den Mesut Radyo 7 çalışanlarına bir şarkı istiyorum. Şarkılarınızla huzur buluyorum. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Mertcan İnci, Vürdan benim affet demiş. Ordu Fasa'dan canım eşim Sinem Küçük için demiş kardeşimiz. Manisa'dan Fatoş, bugün affettiğim ve çok sevdiğim arkadaşım Manisa E-Tepi cezaevinde yatan Mahmut için armağan ediyorum demiş. Kahramanmaraş'tan sevgiler, Yılmaz Terliksiz ve Zeliha Terliksiz için armağan ediyoruz. Sevgiler, saygılar, en önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın. Gece.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Erdin Özel gözaltına alındı. Fon soruşturmasına adı karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partideki görevinden istifa etti, Kaya'nın mal varlığına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Amacımız açıktır, soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının siyasi yol haritası netleşmeye başladı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini söyledi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasının ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Anne ve babasının tutuklandığı soruşturmada bebeğin izine henüz rastlanamazken bölgedeki operasyonlar ekiplerce titizlikle yürütülüyor. Profesör Doktor Osman Bektaş İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken uyarıda bulundu. Bektaş, asıl soru İstanbul'un hangi frekansta ve ne kadar süre sallanacağı diyerek binaların sarsıntıya vereceği tepkiye dikkat çekti.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Yeni haftada yurt genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Özellikle İstanbul'da sağanakların aralıksız sürmesi beklenirken meteorolojiden bugün için 14 ile sarı kodlu uyarı geldi. Bursa, Çanakkale ve İstanbul bugün 23 derece. İzmir 24, Manisa 22, Uşak 20 derece. Adana 31, Hatay 29, başkent Ankara 24, Eskişehir 20 derece. Düzce 24, Zonguldak 22, Amasya ve Rize 24, Samsun 23 derece. Erzurum 26, Malatya 31, Van 25 derece. Diyarbakır 35, Siirt 34 ve Şanlıurfa'da bugün hava sıcaklığı 24 derece civarında.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.899 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.93, euro 55.75, sterlin 64.81, gram altın 6.740 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.45 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. kilometreleri, Alaca Zile yolunun 26-32. kilometreleri, Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

sana rağmen sevgin olmasa da, gitsen de, beni anlamasan da, içimdeki duygularla yaşamaya devam ettim sana rağmen. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Ben Eda Özdemir Gençdal. Radyo 7'de Eda'lı Saatler başladı. Keyifli güzel şarkılar eşliğinde tüm zamanların en iyilerini paylaşacağız. Sözleştik ve buluştuk. Sizler de yerinizi aldıysanız başladı program. Hoş geldiniz.

Bazı anılar böyle unutulmuyor. Zaman geçse de bıraktığı izler var. Acı hatıralar can yakıyor değil mi? Böyle insanı olgunlaştıran aslında en sessiz öğreticilerden. İnsanlar böyle acı çekerek, hüzünlenerek olgunlaşıyor, belirli bir noktaya geliyor. İşte onu en güzel anlatanlardan biri oluyor ama böyle bir taraftan da içimiz ne diyor? Gelse mi? Değil mi? Bir çağrı.

0: Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en keyifli şarkılarını sevdiklerinize ve sizlere elbette armağan edeceğiz. Nerelerde bizleri dinliyorsanız, yollarda olanlar, efendim iş yerinde kulaklığını takanlar, çayını kahvesini eline alanlar. Sonra mı ev hanımları var bizlere eşlik eden, bağında bahçesinde çalışanlar. Selam olsun hepinize.
1: Burası Radyo 7.

İnsan bazen böyle hani geri dönülmesini değil de hani sadece güzel bir anı vardır ya, onun hatırlanmasını çok istemez mi? Hepimiz isteriz çünkü hani unutulmamak böyle bazı sevgilerin en sessiz devamı oluyor. O da insanı çok mutlu ediyor tabii.

Uzak şöyle kalabalığın, gürültünün, yorgunluğun dışında şöyle huzur bulacağımız bir yer olsun diye. Yani bazen böyle fiziksel bir kaçış ya da ne bileyim sevdiğiniz kişinin yanında olmak. Değil mi? Sadece aslında uzaklara gitmek de değil. Böyle ruhumuzu dinlendirmek istiyoruz ya. Her şeyden uzaklaşmak. Şarkı da güzel anlatıyor valla. Bir taraftan o dünyadan uzak kaçalım gidelim derken diğer taraftan da der ki hani şöyle bir gelsen de bir yanı başımda olsan da bir güldürsen de yüzünü. Dedik ya sevdiğinin yanında olmak kıymetli diye.

yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç çok olmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Varsın.

Her ayrılık gerçekten bitiş mi diye insan şöyle bir düşünüyor. Değil tabii ki. Yalancı ayrılık. Bazıları sadece hani böyle zamana yenik düşer ya. Böyle kalpte bıraktığı izi böyle yaşamaya devam eder. İşte en zor ayrılık da onlar. Yani Ahmet Kaya'nın da dediği gibi yalancı ayrılık elbette. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. En sevdiklerimiz en sevdiklerinize gidecek.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Reklam.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

Ay ne güzel mesajlar var. Gelmiş hemen şöyle bakalım. An itibariyle fotoğraflı mesajlar demiştik. Mobilya imalatçısı İsmail Dündar var. Şehzadem Hüseyin Ege ile gün boyu sizleri dinliyoruz demiş. 2001 yılından bu yana ne hoş. Daim olsun bizimle birlikte. Eda Hanım Şaban Bender. Şaban Aslan Kayseri'de. Radyo Edi'yi kahveler hazır şekilde dinliyoruz demiş eşiyle beraber. Çok sevdiği eşi Ayşe Aslan'ı armağan ediyor. Harika bir de manzaraları var. Oh kahveleri de yanında. Afiyet olsun. Operatör Sercan Bey'e gelsin. Gelsin de hani kimden gelsin? Ankara'da oto tekstil değil mi, doğru biliyorum, evet. Selamlar göndermişler. Dilan efendim ekip arkadaşlarıyla fotoğrafını da göndermiş. Kolaylıklar diliyorum size. Aldım selamlarınızı.

Mutluluk. Hemen şöyle bakalım. Kahramanmaraş'ta Fatih Çelebi var. Kahramanmaraş Aksu, huzur burada demiş. Vallahi çok güzel bir fotoğrafla, doğru söylüyorsunuz. Kayseri'de bizimle olan, şu anda eşiyle tır yolculuğu yapıyor. Eşi için şarkı rica etmiş. Gönderelim tabii. Kolaylıklar diliyorum size de, iyi seyirler.

0: dinleyicimiz.
1: Merve Çorlu da fabrikada kulaklıkla dinliyor. Kendisi için de şarkı rica etmiş. Gönderelim tabii. Ahlat'ta Melek. Melek bizi dinliyor. Radyosunu göndermiş. Nöbet öncesi güne bizimle başladı. Oh ne güzel, çok da keyifli der. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Böyle çok duru, çok rahatlatıcı geliyor sesin der. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Sizler de iyi ki yanı başımızdasınız bizlerin. Burdur'da Eren Bedel var. Bütün dostlara sıradaki şarkıyı isteyen. Almanya'da hemen bakalım şu. O hava güneşli. Berdan selamlar göndermiş. Her gün yollarda bu manzaralarla dinliyorum seni der. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Yollarda olan bütün dinleyenlerimize buradan selam olsun.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Fırında çalışanlar, eşi Mustafa Durak Keskin'e armağan ediyor. Kim armağan ediyor? Yozgat'tan geliyor mesaj ama Konya'da kim var? Moda çalışanları var. Ali Bey göndermiş. Vallahi giysiyi de çok beğendim bu arada Ali Bey. Yukarıdaki fotoğraf çok güzel. Kolaylıklar diliyorum size de. Ankara'da Mustafa Bey var. Hayvan sevenler için bir şarkı rica ediyorum demiş. Tabii ki seve seve gönülden. Ah çok güzel bir tekir bu. Kıyamam ona ben. Gönderelim tabii, neden olmasın.

kabahat olsun canım? Yani kabahat seni sevende diyor. Eda Hanım, ay ne güzel düğünler, nikahlar. Sıradaki şarkı bu hafta düğünü olacak yeğenime istiyorum demiş. Allah huzurlu mutlu etsin inşallah. Tabii ki armağan ederiz. Allah'ım ben seni yerim ya, şuna bak. Adana'da Pınar Akçan kadın doğum hastanesinde görev yapan, kime armağan edeceğiz? Eşi Ömer Akçan'a bütün şarkıları armağan etmek istiyor. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Bizleri dinliyorsa tabii ki. Oğluyla kahvaltı yaparken dinliyor. Yavrum benim, o da böyle bize poz vermiş, gülümsemiş. Öpün bizim yerimize. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim elbette. Yozgat'ta Suat Parlak var. Eşi Şükriye Hanım için şarkı isteyen. Suat Bey nerelerdesiniz? Bayağı zamandır Şükriye Hanım'a şarkı istemiyorsunuz. Bakın dikkatimden kaçmadı. Gelsin o zaman.

Oh ne güzel böyle manzaralar geliyor vallahi bana. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Avusturya'dan selamlar gönderen Yılmaz Celepçi bizlerle birlikte. Fransa'da Ali Bey var, sıradaki şarkıyı arkadaşı Samet'e armağan etmiş. Yasir, o da benden bir şarkı istiyor. Gönderelim tabii. Sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğim her zaman olduğu gibi. Sizler mesajlarınızda isimlerinizle birlikte bulunduğunuz yerlerde yazarsanız harika olur.

0: Nasıl güzel sözleri var değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo7'de sizlerleydi.
1: Yok başka hayalim.
0: Hayallerimiz böyle karşımızda olsun, yanı başımızda bizi bulsun. İnşallah sizler için de.
1: Yaşamaktan başka sana neler dileyim? Hepsi birer deneyim.
0: Almanya'dan zaten kim var? Samsun'dan iyi yayınlar diliyor. Almanya'dan tatile gelen ablası. Oh, onunla beraber Amasya yolunda bizleri dinliyorlar. Yalnız bu arada, ay çok güzel görünüyorsunuz fotoğrafta. Samsun'da Hülya Hanım göndermiş bu güzel mesajı da, kahveleri de var vallahi, harikasınız.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.899 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.93, euro 55.75, sterlin 64.81, gram altın 6.740 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.45 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. kilometreleri, Alaca Zile yolunun 26-32. kilometreleri, Malatya Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam.
8: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
9: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
10: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
9: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 10

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

Puslu Necla Hanım göndermiş. Bütün dinleyenlere ve bana gelsin şarkı diyor. Onunla çayı yanında. Oh afiyet olsun. Van'dan selamlar gönderiyorlar. Bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş canından çok sevdiği ablası Elif Özgül'e. Elanur göndermiş. Elif inan olacak. Peki. Tekstil çalışanları Derya. Kankam dileği istiyorum diyor. Bütün ekip arkadaşlarıyla çalışırken bizleri dinliyorlar. Gelsin tabii ki.

arkadaşları Oğuz, Fatih, Murat ve kendisi Ruhi Almanya'da iş yerinde bizleri dinliyorlar. Az önce Orhan Gencebay yayınlamıştım. Umarım duymuşsunuzdur sizler de. Oh, manzara harika. Muhalle Hanım, neresi burası? Sıradaki şarkıyı gurbette olan eşine armağan ediyor. Akçaabat, Trabzon, Ayşenur Erkut selamlarını iletmiş. Bana can veren Allah. Nurcan Hanım'a göndereceğim. Dün yaprak sararken video atmıştım. Bugün de börek yapacağım diyor. Eşinin doğum günüymüş. Aa, ne güzel. Onun için bir şarkı armağan eder misin diyor. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun beraber geçireceğiniz.

güzel şarkıyla birlikte ay veda vakti. Yandım da öylece. Radyo 7'de Edal Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtan huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Radyo 7 Haber.
1: Fon krizine ilişkin soruşturma derinleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluların tespit edilmesini istedi. Açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu üyesi Erdin Özel gözaltına alındı. 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim Perşembe günü sona erecek. Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasına uyum süreci kapsamında 1 Kasım 2026'dan itibaren Türk vatandaşlarından vize isteyecek. Yürürlükte olan uygulamaya göre Türk vatandaşları Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Düzenli doğalgaz tüketim desteğinde 2026 Ocak-Eylül döneminde 620.464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağlandı. Katil İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1417 kişi hayatını kaybetti, 4.964 kişi yaralandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Yeni haftada yurt genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Özellikle İstanbul'da sağanakların aralıksız sürmesi beklenirken meteorolojiden bugün için 14 ile sarı kodlu uyarı geldi. Bursa, Çanakkale ve İstanbul bugün 23 derece. İzmir 24, Manisa 22, Uşak 20 derece. Adana 31, Hatay 29, başkent Ankara 24, Eskişehir 20 derece. Düzce 24, Zonguldak 22, Amasya ve Rize 24, Samsun 23 derece. Erzurum 26, Malatya 31, Van 25 derece. Diyarbakır 35, Siirt 34 ve Şanlıurfa'da bugün hava sıcaklığı 24 derece civarında.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Konut satışında kafa karışıklığına son verecek sistem devreye giriyor. Ev sahipleri E-Devlet üzerinden tek bir emlakçıya en fazla 3 aylık yetki verecek. Yetkisiz ilanlar sitelerde yer almayacak ve fiyat spekülasyonları önlenecek. Amerika ve Çin 30 milyar dolarlık ticari mal için yeni tarife uygulamasında anlaştı. Trump ve Xi Jinping görüşmesinde ayrıca kömür ithalatı ve süper zeka alanında ortak iletişim kanalı kurulması kararlaştırıldı. Petrol Asya paralarını vurdu. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması Asya piyasalarında yalnızca enerji maliyetlerini değil, para birimlerinin dengesini de sarstı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Radyo 7 En İyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Oğuz Sivri. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 En İyi 20'yi de sizlere eşlik etmek üzere başlatıyorum. Radyo7.com'da En İyi 20 bölümüne girenler hafta boyunca şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı dinlemeye başlayalım. Resul Dindar, Benim Sevdam açılış şarkımız. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 En İyi 20
2: numara.

Yonca Lodi ve Murat Güneş, İncir Ağacı listemizin bu hafta 19. sırasındaydı. 18 numaradayız. Ceylan'ı konuk ediyoruz. Onun da Gitme Turnam isimli çalışması şimdi sizlerle.

Rahmetli andık sevgili Müslüm Gürses ve harika Avcı sesiyle birlikte Olmaz Artık'ı dinledik. Ve listemizin 17 numarası da geride kaldı böylelikle. 16 numaradayız. Elif Buse Doğan'a kulak vereceğiz. Yangın yeriyle şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Radyo 7 Trabzon'a geliyor. Benhar Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 27 Eylül Pazar günü saat 15'te Trabzon Meydan Park'ta olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
2: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Reklam.

Radyo Yedeğinin 20 devam ediyor. 15 numarada Niran Ünsal'ı dinledik. Haktan'la bizlerle birlikteydi. 14 numarada da Sakiler grubunu ağırlıyoruz. Ara Beni Lütfen, bir Kenan Doğulu şarkısıyla grup sizlerle.

Sura İskenderli'yi listemizin 13. sırasında dinledik. Seni düşünüyorum dedi. Ve Radyo Yedeğini 20'de 12 numaradayız. Karaf grubu Aşk Durdukça'yla şimdi kulaklarınıza geliyor.

Karaf grubu Aşk Durdukça listemizde bu hafta 12. sıradaydı, dinledik. 11 numarada da Orhan Ölmez'i ağırlıyoruz. Yamali şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'la yine buradayım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
7: bak. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
9: yatsan. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
10: Sana yakışanı tak. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
0: Reklam.

Aleyna Tilki Oyuncak Gibi. En iyi 20 listemizin ilk 10'una onun sesiyle girdik. 9 numarada da Blok 3 ile yolumuza devam ediyoruz. O da Sebebi Var diyecek.

Sammy Cenk, Üzülmedim Ki, bu hafta listemizin 8. sırasındaydı, dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'mizde ilk 7'ye. 7 numarada da bizi Özgür Can Çoban karşılıyor, Üzülürüm, Dayanamam diyor.

En iyi 20'mizde ilk 7'ye Özgür Can Çoban'la girdik ve 6 numarada Derya Bedavacı ile devam ediyoruz. O da Yok Öyle Bir Dünya diyecek. Ardından da hep birlikte ilk 5'i dinleyeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.899 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.93, euro 55.75, sterlin 64.81, gram altın 6.740 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.45 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometreleri, Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometreleri, Gerede Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam.
6: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
7: Senin

her için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Reklam.

Radyo 7 özel çalışmalarından biri. Çile misin, dert misin? Bu hafta listemizin 5. sırasındaydı, dinledik. Ve 4 numarada Cankat Erdoğan'ı dinleyeceğiz. Yazın yağar kar başıma diyecek o da.

Hatun kabul et listemizde bu hafta 3. sıradaydı. İlk 3'e onun sesiyle girdik. 2 numarada da rahmetli andığımız sevgili Murat Göğebakan'ı dinleyeceğiz. Diğer yarımla şimdi kulaklarınıza geliyor. Ardından da hep birlikte 1 numarayı dinleyeceğiz.

Rahmetli andık ve dinledik. Murat Göğebakan, diğer yarımı listemizin ikinci sırasında ağırladık ve geldik bir numaraya. Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsam, bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Ve bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum. O zamana kadar radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Sıralamayı birlikte oluşturuyoruz bildiğiniz gibi. Aynı zamanda kendi resmi sitemiz radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından bizi an be an takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Yıldız Tilbe şimdi sizlerle. Hoşça kalın. Oh.

0: Radyo 7 En İyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: Radyo 7 Haber.
1: AK Parti sözcüsü Çelik'ten Fatma Betül Sayankaya'nın istifası ile ilgili ilk açıklama geldi. Çelik, Fatma Betül Sayankaya'nın görevinden af talebi kabul edildi. Artık MYK ve MKYK üyemiz değil açıklamasını yaptı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının siyasi yol haritası netleşmeye başladı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili bitiyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Genel kurulda Perşembe günü saat 14'te özel oturum düzenlenecek. İzmir'de 0 kilometre aldığı aracın tavanında boya atması sonucu sorun yaşayan tüketici başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay üretim hatasını gizli ayıp kabul ederek aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Samsun'da palamudun fiyatı 90 liraya düştü. Ucuz balık almak isteyenler balıkçılarda yoğunluk oluşturdu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Yeni haftada yurt genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Özellikle İstanbul'da sağanakların aralıksız sürmesi bekleniyor. Yarın Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 27, Düzce 20, Samsun 23, Erzurum 24 ve Adıyaman 29 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Konut satışında kafa karışıklığına son verecek sistem devreye giriyor. Ev sahipleri E-Devlet üzerinden tek bir emlakçıya en fazla 3 aylık yetki verecek. Yetkisiz ilanlar sitelerde yer almayacak ve fiyat spekülasyonları önlenecek. Amerika ve Çin 30 milyar dolarlık ticari mal için yeni tarife uygulamasında anlaştı. Trump ve Xi Jinping görüşmesinde ayrıca kömür ithalatı ve süper zeka alanında ortak iletişim kanalı kurulması kararlaştırıldı. Petrol Asya paralarını vurdu. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması Asya piyasalarında yalnızca enerji maliyetlerini değil para birimlerinin dengesini de sarstı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi
3: Gümüş Suyu? Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
5: yatsan. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2.000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2.000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3.000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6.000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.899 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.93, euro 55.75, sterlin 64.81, gram altın 6.740 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.45 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometreleri. Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometreleri. Gerede Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

vakit kum saati vakti. Hoş geldik, sefalar getirdik. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum sevgili dinleyenler.

İçinizden bir isim geçti mi? Geçtiyse sakın sıkılmayın. Çünkü insanı insan yapan biraz da unutamadıklarıdır. Belki hiçbirimiz aynı hikayeyi yaşamadık ama aynı duygular içerisindeyiz.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Bazı şarkılar mektup gibidir, yazılır ama yerine ulaşıp ulaşmayacağı kimse bilemez. Belki sizin de içinizde bir gün söylerim diye bekleyen cümleler vardır. Eğer kalbiniz konuşmak istiyorsa bırakın bu şarkı onun sesi olsun.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her anda.

Kim bilir, belki de şu anda bizi ilk kez dinliyorsunuz. Belki uzun zamandır her akşam bu frekanstayız. Ama şunu bilmenizi isteriz ki bu mikrofonun diğer ucunda sizi sadece dinleyici olarak gören biri yok. Siz geldikçe bu program tamamlanıyor. O yüzden iyi ki geldiniz. İyi ki bizimle birliktesiniz sevgili dinleyenler.

0: Reklam.
1: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 4 numara.
3: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: bir numara. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam.

İnsanlar gider ama kökleri kalbimizde yaşamaya devam eder. Ne kadar zaman geçerse geçsin bir şarkıyla yeniden filizlenir. Şimdi Merve Yavuz söylüyor, yüreğime ektim seni. Gelin bu duyguyu birlikte.

0: Sesli mesajlarınıza kulak vermeye başlayalım. Bakalım şansınıza hangi eser çıkacak?
1: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler.
1: Ben Kırklareli'den Nilgün. Sıradaki parçayı çok sevdiğim kızım ve anneme armağan etmek istiyorum.
2: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı canım kocama armağan ediyorum.

geçmişi değiştiremeyiz ama ona nasıl bakacağımızı seçebiliriz. Acılar bize yük olmak yerine güç de verebilir. Eğer bu akşam eski günler aklınıza geldiyse sadece eksik kalanları değil, size kattıklarını da hatırlayın, olur mu? Çünkü siz yaşadığınız her şeyden biraz daha güzelleştiren onlardır. Şimdi Ferhat Göçer bizlerle.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

Hayat iki şekilde yaşanıyor. Ya yaşadığımız her kötü olaya oturup üzülürüz, kendimize yazık ederiz ya da yaşadıklarımızdan öğrenmemiz gerekeni öğrenir, yolumuza devam ederiz. Tercihiniz hangisi olurdu?

0: söyledim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.899 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.93, euro 55.75, sterlin 64.81, gram altın 6.740 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.45 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bazen karşınızdaki için değil, kendi kalbiniz için gerekebilir. Taşıdığınız yükü yere bırakmanın başka yolu yoktur çünkü. Evet, belki bu şarkı uzun zamandır cesaret edemediğiniz o adımı atmanıza vesile olur. Derya Bedavacı bizlerle.

0: İyi akşamlar. Sıradaki
1: İyi parçayı akşamlar.
0: Canım eşim Zerin için istiyorum.
2: Selamünaleyküm Elazığ'dan Mücahit Baysal. Sıradaki parça tüm Elazlılara ve Elazsporlulara gelsin.
3: Merhabalar, ben Fariz. Hanife abim için Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum.
4: Burası Radyo 7.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

İnsan nereden geldiğini unutmadığı sürece kaybolmaz. Belki hepimiz farklı şehirlerdeyiz ama hatırladığımız duygular aynı. Eğer bu akşam çocukluğunuza küçük bir yolculuk yaptıysanız ne mutlu bize. Şimdi yeni bir hikayeye geçiyoruz. Ben hazırım. Umarım sizler de hazırsınızdır. Radyonuzun sesini açın.

0: Radyo 7'deyiz. Bendeniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam 20-22 arası, hafta sonu da saat 17'de sizlerle birlikte oluyoruz sevgili dinleyenler. Sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sonlar Murat Bey. İyi akşamlar. Benzikale. Tüm radyo dinleyenlerine sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum.
2: İstanbul Çamlıca'dan Mahmut Baysal'dan sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Merhaba, ben Kırıkkale'den Emine Şahiner, oğlum Yaşar Taylan'a hediye ediyorum sıradaki parçayı. Bugün doğum günü.
0: Doğum günü kutlu olsun.
4: Ben Gaziantep'ten Esra. Sıradaki şarkıların hepsi Savcılık'a gelsin.

0: Reklam.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.
0: Reklam.

bizi farklı yollara savursa da bazen dönebildiğimiz tek yer güzel hatıralar oluyor. O yüzden anılarımıza iyi bakalım, olur mu? Çünkü onlar zor zamanlarda içimizi ısıtan en kıymetli sığınaklar. Ve siz bize eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolumuz aynı frekansta kesişmeye devam etsin inşallah.

0: gözlemlerinden Ayşe. Şu an çalan parçayı hem Radyo 7 dinleyicilerine, çalışanlarına ve bir tanecik arkadaşım Esram sana gönderiyorum.
1: Teşekkürler.
2: Ben Afyonkarahisar'dan Adem, eşim Kelser için sizden bir şarkı istiyorum.

0: ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy.
1: Bazı sevgiler anlatılmıyor, yaşanıyor. İnsan bazen sevdiği için ömrünü bile gözünü kırpmadan ortaya koyabilir. Eğer kalbinizde böyle bir sevgi taşıdıysanız bu şarkı sizlere armağan olsun.
2: Burası Radyo 7.

0: Merhabalar, ben Gaziantep'ten Burak Erdoğan. Sıradaki şarkıların hepsi Veysel Erdoğan abime gelsin.
1: İyi akşamlar, ben İnci Demirkan. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Demirkan ve Sezgin ailelerine gelsin.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Altındağ'dan Ömer Çağlan. Sıradaki parçayı eşime kabul olmuştu ama armağan ediyorum.

0: Merhabalar, ben Mersin'den Leyla Aksu, Hiray Zerdürt'ten ve parça çalarsanız sevinirim.
1: Tabii ki.
2: İyi akşamlar Murat Bey.
1: Sağ olun.
2: Sıradaki parçayı eşim Samet'e armağan etmek istiyorum.
3: İyi yayınlar Murat Bey. Sıradaki parçayı Hatay'da meleğime armağan etmek istiyorum.
4: İzmir Karşıyaka'dan Filiz, eşim, çocuklarım, gelinim, yeğenlerim için Volkan Konak'tan Magosa Limanı.
1: Volkan Konak dinlemiştik. Bu güzel eser sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.

Ya sabır deyip her şeye dayanıyoruz, öyle değil mi? Evet, Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Bizlere eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emin Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu 26 yıllık faaliyet döneminde hasar ödemesine konu olan 1403 depremde 701.696 dosya için ödeme yaptı. Hali hazırda 11.710.514 konuta depreme karşı finansal güvence sağlayan DASK'ın 26 yılda gerçekleştirdiği toplam hasar ödemesi 42 milyar lirayı aştı. Manisa'da 2015 yılında yol kenarında cesedi bulunan Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin faili meçhul dosya, JASAT ekiplerinin olay yerinde bulduğu otomobil yan aynası çerçevesinden yola çıkarak aydınlatıldı. Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç. tutuklandı. İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ve 230 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek. Tütünle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının, açık alanlarda da sigara içme alanlarının oluşturulmasının planlandığı belirtiliyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Yeni haftada yurt genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Özellikle İstanbul'da sağanakların aralıksız sürmesi bekleniyor. Yarın Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 27, Düzce 20, Samsun 23, Erzurum 24 ve Adıyaman 29 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.899 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.93, euro 55.75, sterlin 64.81, gram altın 6.740 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.45 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Konut satışında kafa karışıklığına son verecek sistem devreye giriyor. Ev sahipleri E-Devlet üzerinden tek bir emlakçıya en fazla 3 aylık yetki verecek. Yetkisiz ilanlar sitelerde yer almayacak ve fiyat spekülasyonları önlenecek. Amerika ve Çin 30 milyar dolarlık ticari mal için yeni tarife uygulamasında anlaştı. Trump ve Xi Jinping görüşmesinde ayrıca kömür ithalatı ve süper zeka alanında ortak iletişim kanalı kurulması kararlaştırıldı. Petrol Asya paralarını vurdu. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması Asya piyasalarında yalnızca enerji maliyetlerini değil para birimlerinin dengesini de sarstı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

vekili. Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar. Hayırlı, huzurlu, bereketli, güzel bir pazar akşamı diliyorum efendim. Mehmet Zeyt Yıldız ben. Nasip olursa saat 22'ye kadar birlikte olacağız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyn.

Efendim yine gönlümüze düşenleri dilimizin konuşacağı bir programa daha hoş geldiniz. Gönlümüzü hayırdan gayrısı düşmesin, dilimiz hayırdan gayrı söz konuşmasın niyazındayız efendim. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle bir arkanıza yaslanın. Şu önümüzdeki yaklaşık 1 saat 40 dakikanın tadını çıkarmaya bakalım, ne dersiniz? Karşılıklı hasbihal edeceğiz. Sizler de programda tabii ki söz söyleyeceksiniz. Bu nasıl olacak? Mehmet Zeydi Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesapları şu anda bir paylaşım yaptı, ortak paylaşım. O paylaşımın altına yorum ekleyerek sizler de bize ulaşabilirsiniz. Güzel veciz sözlerinizi, hayattan çıkarımlarınızı, size yolunuzu gösteren, karanlıkta kaldığınızda ya da kendinizi yalnız hissettiğinizde size yalnız olmadığınızı telkin eden, adeta yolumuzu aydınlatan, bizi kendimize getiren, yüreğimize tokat gibi çarpan o sözler var ya, hani bedeli ödenmiş sözler. Heybenizdekileri bize gönderebilirsiniz. Bizler de yayınımızda keyifle paylaşırız. Bir kez daha hoş geldiniz. Burası Radyo 7. Ben Mehmet Zeyd. Saat 22'ye kadar eşlik edeceğim size.

Efendim, yorumlarınız gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza, hani bizi hiçbir yerde, hiçbir platformda sağ olun yalnız bırakmıyorsunuz. Mehmet Zeyd, Zeyd'i kodlayayım. Bulamayan dinleyicilerimiz olabilir. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Mehmet Zeyd. Bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımından ulaşabilirsiniz efendim. Haberiniz olsun.

Van'dan geldi bir selam, Giresun'dan geldi başka bir selam, Elazığ'dan geldi bir başka selam. Efendim varlığınıza şükür. Van'dan Yelani demiş ki, sıradaki eseri sadece kendime istiyorum. Radyo 7'yi çok seviyorum. Selam ve dua ile demiş. Van'a selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Giresun'dan anneannem ve ailem için bir şarkı demiş. Sıradaki bütün şarkılar bizden sizlere armağan olsun efendim. İnsanları yakından tanıdıkça kiminin altını, kiminin üstünü çizersiniz. Bu böyledir. İstanbul Kuşadası arası yolculuk yaparken dinliyorum sizi. Keyifli yayınlar demiş Hatice Hanım. Hayırlı yolculuklar diliyoruz hem size hem şu vakitlerde yolculuk yaparken bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize, bütün dostlara. Vedat Bey Mersin'den demiş ki, bu hayatta ne olursa olsun kendiniz olmaktan vazgeçmeyin. Yalnız kalın, çaresiz kalın ama başkasına yaranmak için özünüzü kaybetmeyin. Eyvallah. Özümüzü kaybettirmesin Rabbim.

0: reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometreleri, Yıldızeli Sivas yolunun 0 ila 5. kilometreleri, Gerede Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Efendim çok sayıda selam veren dinleyicimiz var. Cümleten selamınızı alayım, almamış olmayayım, üzerimde kalmasın. Ve aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. İnsan kalbine dokunan uzaklarda değil, hisleriyle yaşır. Mesafeler yalnızca insanların birbirlerinden uzaklaşmasını sağlar. Çünkü kalpleri değil, araya şehirler, yollar, zamanlar girse de bazı insanlar zihinden değil, kalpten sevilir. Yakınlık ve uzaklık bedenle değil, ruhla ölçülür. Bundandır bazen kilometrelerce mesafe insana uzak gelmez. Sanki dizinin dibinde, yanında, yamacındaymış hissi geliverir insana. Mesafeler izafidir. Önemli olan kalp yakınlığıdır. Konuyla denk düşeceğini düşündüğüm bir beyitte şuraya yakışacak fikrimce demiş dinleyicimiz. Diyor ki Fuzuli: Aşiyanı mürgi dil zülfü perişandadır. Kande olsam ey peri, gönlüm senin yanındadır. Gönül kuşumun yuvası dağınık zülflerin arasındadır. Ey peri, nerede olursam olayım, gönlüm senin yanındadır. Gecemiz hayra kalsın demiş. Evet, dünyadaki ayrılık aslında dinleyicimizin dediği gibi mesafe olabilir. Önemli olan gönül yakınlığıdır. Hani biri dünyanın diğer ucunda, biri öbür ucunda oluversin. Hakikaten gözünü kapattığında dizinin dibinde olabiliyorsan, yanı başında hissedebiliyorsan, onun kalbinin senin için attığını biliyorsan, her duasında olduğundan eminsen, hani ayrılık yok, birazcık mesafe var, o kadar. O da geçer inşallah.

Efendim, yayınımızı hem dinleyip hem izlemek isteyen dinleyicilerimiz varsa Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabı şu anda canlı yayındadır, haberiniz ola. Trabzon'dan selamlar, ağzınıza yüreğinize sağlık demiş dinleyicimiz İmran Hanım. Teşekkürler, Trabzon'a ve bütün Karadeniz'e selamlar, muhabbetler, sağ olun, var olun. Balıkesir Sındırgı bizimle, İsmail Akçan. En güzel akşamlar senin olsun, her zaman seninleyiz demiş. Çok teşekkür ederim. Bizler de sizleyiz. Her şey karşılıklı değil mi? Ankara'dan selamlar, dost meclisine iyi akşamlar demiş Bediye Hanım. Teşekkürler. Kayseri'den Leyla ben. İnsanlarla kan bağından çok can bağın olacak. Çünkü insanı en iyi o kimse anlıyor. Sen halini arz etmeden o seni anlıyor. Rabbim hep onları çıkarsın karşımıza. İyi yayınlar. En güzel emanetsiniz demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Selamlar Kayseri Leyla Hanım. Dediğinizde haklısınız. Hani dost o kimsedir ki ona halini anlatman, sıkıntını anlatman gerekmez. O zaten baktığı zaman senin renginden, sesinden, duruşundan, sessizliğinden anlar. Ve senin derdinle dertleniverir. Tabii biz hep kendimize bekliyoruz böyle güzellikleri. Biz de öyle dost olalım. Halden anlayan, yara sarmasını bilen, değil mi?

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Derman gelmeyecek yerde derdini tezgaha koyma gönül, incinirsin demiş Kocaeli Gölcük'ten Hatice Hanım. Hani zaten sözün söyleniş tarzı, sözün heybeti hani bir zat tarafından, değil mi? Yani bir tecrübe konuşuyor burada. Derman gelmeyecek yerde derdini tezgaha koyma, incinirsin. Dermanın geleceği yerde bellidir. Derdin de dermanın da, imtihanın da, cefanın da safanın da kaynağı bellidir. Hatta bazen öyle dertler vardır ki dermanını içine koymuştur Rabbim. Derdiyle beraber dermanı da gelir ama biz çoğu zaman bunu göremeyiz, fark edemeyiz. Fark ettirsin Mevla. Amin.

Geceler, kara tren, herkes geceyi başka bir şeye benzetir. Kendi ruh haline göre, kendi duygusuna, kendi psikolojisine göre. Herkesin geceyi bir tanımlama şekli vardır, tarzı vardır, cümlesi vardır. Kimi geceyi sever, kimi sevmez. Hani gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? İşte geceler kara tren, kara bir trene benzetmiş Nazan Öncel'in şarkısında, değil mi? Kara bir tren. O kara tren acaba nereye gider? Hani şarkının hüznünden çok keyifli olmadığını anlarsınız. Ama bazıları var, geceleri daha keyifli olur. Hatta yalnız başına sessizlikte bulur gönül huzurunu, mutluluğunu, dinginliğini. İnsanlar meşrep meşrep. Kimi geceyi yalnız sever, kimi dostlarıyla, kimi hiç sevmez. Gece desem size, bana ne dersiniz? Hadi yazın. Gece dendi mi sizde ne çağrışıyor? Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına bekliyorum efendim.

umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım, en karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim, senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Rüzgar kökünden sökeceği ağaca önce tatlı tatlı esermiş. Sevilay Hanım göndermiş. Rüzgar kökünden sökeceği ağaca önce tatlı tatlı esermiş. Sıradaki eser size gelsin. Çorum'dan selamlar demiş. Eyvallah. Bizden de size selam olsun. Rabbim öyle rüzgarlardan korusun, muhafaza etsin vallahi cümlemizi. İyi yayınlar demiş Özlem Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Karadeniz'den İstanbul'a selamlar güzel insan. Aleyküm selam. Yolun açık, sözün bereketli. Sesin gönüllere değsin. Teşekkür ederim. Mikrofonun hep güzel insanlara, güzel hikayelere ve güzel yarınlara açılsın. Çayın demi kadar sıcak, denizin esintisi kadar ferah, dalgaların sesi kadar içten, memleketin rüzgarını, denizin kokusunu ve yüreğimizin güzel dileklerini sesine emanet ediyoruz. Ne güzel bir yorum bu böyle. Bugün İstanbul seni dinlesin, Karadeniz ise uzaktan sana eşlik etsin, gönlü güzel olanlar seni uzaktan değil, yüreğinden dinlesin. Çalan tüm şarkılar önce Radyo 7 ekibine ve bizlere, bir şarkı yok mu diyen kimsesiz canlara gelsin, hayırlı yayınlar. Bana bir şarkı yok mu diyen canlara gelsin demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Ayten Hanım göndermiş. Vardır kendini bu dakikalarda, bu saatlerde yalnız hisseten, değil mi? Ya kimsem yok hissine kapılan insan bazen kapılır. Halbuki kimsesiz değiliz bu alemde ama gelir ya başımıza. Bütün dostlarımız, bütün dost bildiklerimiz, hani onlara da kızmamak lazım. Bazen kasti bir şey olmuyor ama kader gereği, hani bir tecelli olacak ya, bazen Allah-u Teala bizi onlardan böyle bir ayırır. Onlar etrafımızdan bir dağılır ve biz o derdimizle, sıkıntımızla baş başa kalırız. Öyle bir andaysanız açın elinizi. Ne yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Sahibimiz bizimle yalnız kalmak istemiştir, değil mi? Olabilir mi? Daha doğrusu belki acziyetimizi fark ettirmek istiyor. Mutlaka altında bir hikmet vardır. Rabbim o hikmeti gören, bilen, anlayan, ferasetli kullarından eylesin bizleri. Kendini yalnız hisseden, kimsesiz hisseden, kim var ki beni anlayacak diyen, her kim varsa şu an sesimi duyan, armağan olsun size.

0: Efendim Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de birlikteliğimiz devam ediyor. Bir kez daha söyleyelim. Hem dinlemek hem izlemek isterseniz bizi Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabı canlı yayındadır efendim. Kullanıcılarını davet edelim. İsterseniz oradan da bizi dinleyip aynı zamanda izleyebilirsiniz. Evet, şöyle bir bakalım. Hilal Hanım demiş ki hayat ne 30'unda başlar ne de 40'ında. Hayat farkında olduğun anda, kendine değer verdiğin zamanda başlar. Korkmadığında başlar. Yaşamayı ve kendini sevdiğinde başlar. Yıldız Kenter'in bir sözünü paylaşmış. Ankara'dan selamlar demiş. Ve aleyküm selam. Başkent'e de selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Radyo 7 ailesi, yıllardır güzel yayınlarınız ve birbirinden güzel şarkılarınızla gönüllere dokunuyorsunuz. Bu akşam da sizin aracılığınızla hayatımın aşkına ulaşmak istiyorum. Bu şarkı Yusuf'tan hayatının aşkı Merve'ye armağan eder misiniz? Ettik efendim. İsmini de özellikle söyleyin ki bu güzel şarkı Merve'nin kalbine Radyo 7'den ulaşsın demiş Yusuf Bey. Hadi o zaman gelsin şarkımız.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: Denginiz olmayan ve haddini bilmeyen insanların size kolay ulaşmasına izin vermeyin. Onlar çabuk ulaştıkları kişileri değersizleştirirler demiş Emine Hanım. Çok doğru bir söz. Hani başımıza gelenler için hayıflanıyoruz falan ama bakıyoruz aslında biraz böyle hani eğri oturup doğru düşündüğümüz zaman bu yolu aslında biz açıyoruz değil mi? Fırsat vermemek lazım. Hayırlı yayınlar. Geçen kızımla konuşurken anne geceyi mi gündüzü mü seviyorsun diye sordu. Ben gece dedim. Neden dedi? Gündüz bir mecburiyet, gece tercih bana göre demiş. Gündüz bir mecburiyet, gece tercih bana. Evet. Geceyi bir şekilde aydınlatabiliyorsunuz, değil mi? Aydınlatmamak da sizin kararınızda ve gündüz bir hayat koşturmacası, meşgalesi, telaşı var, kalabalığı var. Ama ve lakin gece daha tenha. Galiba ben de geceyi daha çok seviyorum.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Hani gece deyince size ne çağrıştırıyor diye bir soru sordum ya. Geceyi nasıl tanımlarsınız? Yazmış aradan o. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Gece denince yalnızlığım aklıma gelir. Sessizlik, huzur. Sabah olmasın isterim bazen, o sessizlik bozulmasın. Gecenin sessizliğinde kaybolmak demiş Sevinç Hanım. Gecenin sessizliğinde kaybolmak. Sabah olmasın istemek. İşte bakın insanlar farklı farklı, dedim ya, herkesin derdi, herkesin sıkıntısı farklı. Herkesin hayattan beklentisi farklı. Kimi sabah olsun bir an önce der, değil mi? Sabahı bekleyen hastalar vardır. Bilirsiniz, hastalıklar, ağrılar, sızılar gecenin o tenhalığında daha da artar. Dolayısıyla gündüz biraz daha hafifler. Hepiniz yaşamışsınızdır yani. Hastalık gece bir şiddetini artırır. Sabah olmasını bekleyen hastalar vardır. Ama bazı gece sevdalıları da vardır ki güneş doğsun istemez.

kurban olduğum Allah, bütün bu kullarının taleplerine, isteklerine cevap verir. Kimine güneşi erken doğdurur, kimine geceyi uzatır. Her şey onun elindedir, anlayıp bilip teslim olana.

Unutmak kolay mı? Deme. Unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun mihribanım. Yıllar sinene yaslanır, hatıraların paslanır, bu deli gönlün uslanır, unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce, hah işte tıpkı öylece, unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi, bugün değil, yarın belki. Unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de. Unutursun mihribanım. Unutursun mihribanım. Abdurrahim Karakoç'a rahmet olsun.

Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz dostlar. Şöyle bakalım. Suriye'den selamlar, vatan nöbetindeyiz. Ben Erol, can içim için bir parça istiyorum. Radyo 7'yi severek dinliyoruz. Özellikle sizin saatiniz olan zamanı demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza taş değmesin. Rabbim sizi korusun, muhafaza etsin. Görevinizde, vazifenizde muvaffak eylesin, muzaffer eylesin. Bütün güvenlik güçlerimize dinleyen selamlarımızı gönderiyoruz. Bandırma'dan Eskişehir'e yolculuk yapan Yasemin Hanım, şarkıları Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyor. Bugünün yarını yok. Herkes kendisi için yaşamayı öğrensin demiş. Eyvallah. Bugünün yarını yok. Kendimizi de çok ihmal etmemek, hırpalamamak lazım değil mi? Öyle. İzmir'den Dilek Özdemir. Bazen sessizliğini seversin, bazen de yalnızlığını seversin gecenin. Öyle işte. Peki. Gece bazen hüzün verse de çoğu zaman kendini dinlemede en iyi ilaçtır demiş Hilal Hanım. Doğrudur.

İzmir'den Akın Kahraman ve Metin Topkaya bizi dinliyormuş. Selam olsun. Kahramanmaraş'ta bulunan, bize kulak veren Nuh Bilici. Selam olsun. Ve kıymetli dostumuz Samet. Aynı zamanda şu anda bizi hem Radyo 7'den dinleyen hem TikTok yayınımızda canlı izleyen bütün dinleyicilerimize bu güzel eseri armağan etmek istiyorum. Zamanın nasıl geçtiğini ben anlamıyorum, bilmiyorum siz anlıyor musunuz? Yani adeta bize de bir terapi gibi geliyor. O yüzden varlığınız için teşekkür ederiz. Keyifli bir program oldu. Birazdan veda için burada olacağım.

Allah dikeni gül sandırmasın. Her daim ferasetimizi açık eylesin, basiretimizi açık eylesin, nasibimizi açık eylesin. Her kim varsa sıkıntı çeken, Rabbim sıkıntılarını gidersin. Her daim iyi eylesin. Kalp huzurunu sağlamış olan, teslim olan ve o teslimiyetin rahatlığını, ferahlığını yaşayan kullarından olabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Hastalara şifa, derdi olanlara deva, borcu olanlara eda diliyoruz. Gönül derdi, gönül darlığı olanlara da artık şifası neyse o şifayı diliyoruz. Hasret çekenlere vuslat diliyoruz. Güzel bir dua oldu değil mi? Amin diyiverin. Teşekkür ederim. Efendim sürçülisan ettiysem affola. Ki etmişimdir, affedin. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd Yıldız ben, inşallah bir sonraki programda sizlerle birlikte olacağım. Yani cumartesi pazar 20-22 saatleri arasında. Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve siz kıymetli dinleyicilerimize hayırlı, huzurlu, bereketli geceler diliyorum. Hoşça kalın.

konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez mi?

aşkımla alay etme. Çık git artık dünyamdan, bir daha geri.

kapısı. Yeminle açmadım ben hiç kimseye. Ben seni çok büyük bir aşkla sevdim. Vazgeçtim.

hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.